to ye tana fo bori ne ka ye do shi na ye won she bu gwe ne fo ma ye tana fo ismail tapisi be fere ismo ne ka ot pombale en point ko boy bu ni ne noue bu